0: Güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde kamplar yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcut.

0: Dur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
10: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
11: karın germe estetiği, liposuction liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
10: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
11: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
12: Reklam.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: bir başkası sen gibi sevişemiyor.
1: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemi.

0: ile prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
0: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli. Tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta, Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.

0: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
0: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
11: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
12: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
11: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminat parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
12: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
11: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
12: İletişim için 0544 373 9529.
11: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
13: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
14: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
13: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
15: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
16: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
16: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
16: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
6: Reklam.
17: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: üroloji.

0: taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

0: Olmadık. Genç FM.
1: Doğru frekanstasınız.
2: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
3: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
4: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
5: Genç FM.
6: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
7: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
8: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
9: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
10: Ben de Genç FM'deyim.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta, Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Yeah. Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
12: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
15: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
16: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
16: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
16: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
17: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi klinik

0: Kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
5: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Mars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
0: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
0: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
0: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Kura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
12: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
12: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
12: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
12: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
13: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizleri

0: derin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
0: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç Efendi. Genç Efendi.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22, 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: AidCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
13: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Chinars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi

0: sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
1: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
1: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 7916.
1: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
8: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
6: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
8: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
6: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
8: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
9: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
3: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
1: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
12: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
12: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.
9: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536-458-86-63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: konuları, aynı sesleri, aynı yorumları bir kenara bırakın. Güncel konuları, farklı renkteki yorumları, birbirinden hoş şarkıları dinlemeye hazır mısınız? O zaman 98'de Genç FM'desiniz.
1: Çünkü siz neredeyseniz biz de oradayız.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık

0: Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
12: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
3: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
3: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
3: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
3: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
17: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
18: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
18: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
18: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
14: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.

0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT-KOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT-KOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT-KOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT-KOOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
13: Yeni bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
12: İyi bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
13: Kaliteli müzik istersen.
12: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
14: Genç FM.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Güne neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Chinars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Er Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
12: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
12: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
12: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
12: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
15: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
16: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
16: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
17: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
17: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
17: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
17: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Mavi Köşe Sarrafiye.
18: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
20: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
20: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
21: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
22: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
21: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
22: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
21: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
22: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
23: Genç efendim.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve

0: Yumuşak Zemin Cila Hizmetleri,
1: Mermer Cilalama, Banka Temizliği,
0: Okul Temizliği, Hastane Temizliği.
1: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
5: Reklam.
6: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta, Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Er Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar.

0: sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde

0: teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposuktan saksınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla

0: Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Eatcoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eatcoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eatcoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eatcoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eatcoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: çok büyük yürürüm.
1: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar's Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar's Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane,

0: çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 79 16.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
12: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
12: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
12: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
12: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
15: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
16: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
16: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
17: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
17: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
17: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
17: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
19: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
20: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
19: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
20: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
19: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
20: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.
9: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

sefer batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla

0: Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden.

0: denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 0 60 GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta, Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
7: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Yeah. Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
12: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
16: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
15: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
16: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4. Bandırma.
15: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
17: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
17: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
17: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
17: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
20: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
21: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
20: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
21: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
20: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
21: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
14: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
22: Yeni bir şeyler dinlesen.
23: Dinlesen.
14: İyi bir şeyler dinlesen.
23: Dinlesen.
22: Kaliteli müzik istersen.
14: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
23: Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi.

0: Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: AidCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
5: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
5: AidCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Reklam.
7: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
8: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
7: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.
9: Genç FM.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler
2: dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz genç efemiz.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve

0: için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınar's mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
0: Çınar's Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Kura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
0: Er- Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
12: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
13: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama

0: tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli. Tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres. Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat

0: sonrası temizlik, duvar silme,
1: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
0: mermer cilalama, banka temizliği,
1: okul temizliği, hastane temizliği.
0: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
0: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.
8: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Chinars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Er- Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
12: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
17: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
18: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
18: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
18: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
19: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel. 50-

0: Suito'da 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.

0: hemen arayın. 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hadi yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

0: Bitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Genç FM.
4: Doğru frekanstasınız.
5: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
6: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
7: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
3: Genç FM.
8: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
9: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
10: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
11: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
12: Ben de Genç FM'deyim.
13: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
14: 98.0 frekansında.

0: kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz Genç FM'iz. Genç.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor.

0: hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
1: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
1: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 79 16.
1: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.

0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. 6-718-1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29/A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon:
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Boda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Boda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi.
9: Şahi Polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
10: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği,

0: cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
2: Reklam.

0: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.
1: Heyecanlanmadan, koşmadan, tamam mı?

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli. Tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres. Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,

0: makinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş lerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
6: Müziği hisset, müzikle dans et.
7: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

Islam yüreğinde ateş yakmak. Islak dudakların, ılık nefesin, bana nerede olduğunu unutturan gözlerin. Seni çok özledim.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli. Tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yeni başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres. Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar's Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar's Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınar's mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınar's Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1, Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.

0: İTUS'ta. İTUS'ta.
1: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası İTUS'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
11: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
11: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park.

0: çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.

0: kısmeti kim olacak?
1: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon.

0: Son seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahat

0: rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta, Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44
1: Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 40.

0: 0533 783 76 73.
1: Fosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aquapark Hotel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aquapark Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aquapark Hotel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve

0: Saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Reklam.

0: Genç FM. Doğru frekanstasınız.
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM'i dinlemeye değer.
2: Genç FM'i dinleyin. Her zaman genç kalın.
3: Genç FM. Eğlenceli, keyifli, tavsiye ederim.
0: Genç FM.
4: Yine neşeli başlamak ve devam etmek için tek ve doğru adres Genç FM.
5: Her şeyden haberdar olmak için Genç FM'i dinleyin.
6: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
7: Ben de keyifle Genç FM'i dinliyorum.
8: Ben de Genç FM'deyim.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda 300 yatak kapasitesiyle konforlu

0: konaklama sizi bekliyor.
1: İki havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki

0: Kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın

0: Nın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EYİT.com tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.com rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.com'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EYİT.com alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
4: 98.0

0: Onunki de kalp. Allah'ım bu nasıl aşk? Her gün aldatır, her gönül yatak. E bu nasıl aşk? Bu ne azap?
1: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım. Zeytin